0: Allah'a aferin. Lanca nak. Nukoyşu ile nak. Nak. Ni hamul muna ham.
1: Eyvah.
0: Paska. Dünya payı evde. Sen hamin dinle ugete. Wow. Onun yeri sorale. Dinle ugete.
2: Sai comigo!
0: Passa uma sorra.

0: böyle bağırma. Böyle. Ya böyle bir pilo pina. Bir tane kam. Daha tam roga. Ateşe anı mıdır?
1: Amin vay.
2: Amin vay.
0: Söyle anne ki. Peki böyle. Hatta anayın mı? Benim gibi ben de var ki emin bu bu. Bir mor sonra rek. Ya böyle sonra ne var ben yapıyorum. Ustan var ya. İndi korenga. Dan berapa? Leng wae, rokok wae. Leng jadi kita rokok jadi. Rokok nu rokok tu nak kita dah makan atau ni? Nanti ke? Ini mana? Kata lewa buat kita nak bau ke macam mana? Ini tu deh rokok. Rokok ni darah, kalau nak ubi ni mana? Ubi darah.
1: Get your fire right.

Malik zan, Malik zan deçek, Malik zan deçek, isakav deçek. Agalaj ma vasen midan sang nevi. Ablay zan deçek, lebu zan deçek.

te no me dio no ve mi chimbero. Why man koy jale amadu tale asit mboche ongel alaje bunu yalla bege nu bayek yow far gey birim gey binta jaj ak natu gey birim gey binta jaj adal gey birim gey binta jaj man koy dal.